0: Arayın Mobile Center. Gniş Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217 1900 dram of. İsk Samsung Galaxy A27 128 GB smartphone 189 dram of. Mobile Center Samsung'i paştunakandır. Kroğu hayastanım.
1: Govas Radio Avrora'yı yeterum. 25 10 07.